Bu hoşça kal durağı. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
10: 95.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
2: Haber. Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimiz,

Bizim ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yıl inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
1: Paul.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol

0: takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu. Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

95.5. Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yıl inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava Durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için

0: ne mücadele etmiştik ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yıl inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
6: Paul.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
6: Haber 95.5.

bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir. Ancak trafikte yapılan küçük bir ihmal büyük acılara yol açabilir. Bu nedenle lütfen hız sınırlarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında telefon kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım, en güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşabildiğiniz bayramdır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm radyo, televizyon ve basın camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diliyoruz. RATEM, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Vedat Gündoğan, RATEM Başkanı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

Yeah, time. Oh, yeah, time.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazete

ışık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yıl inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
1: Paul.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güney

0: Doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
1: Haber 95.5

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık

yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
7: 95.5

0: dilden düşmez sevdalarım.
1: Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi azar azar?

0: Medya Mesaj'ın kendi sayfasında iletişim numarası var. Yaşadığınız her türlü sıkıntı için Medya Mesaj'la alakalı hemen arayın. Sıkıntı yok. Çözemezseniz 552-711-7490'da biz de varız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Murat İnce'nin olduğu yerde bütün sorunlar çözülür. Rahat olun. Hiçbir emeğiniz, hiçbir hakkınız kalmaz bizde. Allah'ın izniyle yerine getiririz. Allah'ım da beni mahcup etmesin, siz canlarıma. Şimdi bu saatimizi Erdal Üçüzer sundu. Katkıları için teşekkür ederiz. Yeni saatimiz Taner Ünal'ın katkılarıyla başlıyor. Taner Ünal ve Ünal ailesine, Ünal Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz. Azat Can, Alihan Coşkun, Batuhan Coşkun, Şevki Kayapınar, sus be ağlama gözüm armağan olsun dedi. Azat Can, Alihan Coşkun, Batuhan Coşkun, Şevki Kayapınar, sus be ağlama gözüm armağan olsun dedi geldi.
1: Bedenim ruhuma gurbet el olmuş. Olsun sabret sus ağlama gözüm. Ömrümün baharı sararıp solmuş. Solsun be sus ağlama gözüm. Ağlama gözüm.

Yar derdini 100.000 yapmış, abartmış. Her gün ağıt yapmış, yürek kabartmış. Saçlarını tuta tutan kopartmış. Yolsun be, sabret, sus ağlama gözüm.

Efendim bu saatimiz Taner Ünal'ın katkılarıyla devam ediyor. Taner'in yüreğinden başta abi Alper Ünal'a armağan olarak geliyor. Ah kardeş, geriye dönün seneler albümünden, rahmetli dostum Kıvırcık Ali'den, Azat Bilici'ye sonra Feyyaz Merdin, Serhat Uğur, Emre Evci, Enes Kılıçarslan, Adem ve Burak Kaya, Kaya kardeşler, Emir Akdemir, İsmail Güler, Harun Şahin, Volkan Aymergen, Mehmet Taşezene ve Batuhan Gültekin'e armağan olsun.

İnsan bazen bir insanı değil, onunla kurduğu halini özlüyor, biliyor musunuz? Bazı insanlar hayatımıza geldiğinde dünya biraz daha katlanır oluyor. Sokakların rengi değişiyor, gece daha kısa geliyor. İnsan kendi içindeki karanlığı bile daha az hissediyor. Çünkü bazı insanlar konuşmaz, sadece dostlarım. İnsan ruhuna temas eder. Bir iyi geceler mesajıyla içini sakinleştirir. Bir kahkahasıyla günün bütün yükünü hafifletir. Ve insan fark etmeden alışır buna. Sonra bir gün hiç ummadığın bir anda sessizlik başlar. Telefon susar, mesajlar eksilir, cümleler kısalır. Ve en kötüsü ne biliyor musunuz? İnsan bunun başladığını hisseder ama durduramaz. Çünkü bazı ayrılıklar bir anda olmaz dostlarım. İnsan yavaş yavaş kaybeder bazı insanları. Önce eski samimiyet gider, sonra içtenlik, sonra o tanıdık sıcaklık ve bir gün bakarsın ki eskiden saatlerce konuştuğun insanla artık iki kelime bile ağır geliyor. İşte gerçek gurbet bazen budur. Aynı dünyada yaşayıp birbirine ulaşamamak. Bakın dostlarım, bazı insanlar hayatımızda öyle bir iz bırakır ki onlar gittikten sonra bile İçimizde konuşmaya devam ederiz. Bir şarkı da aklına gelir. Gece tam uyuyacakken bir cümlesi düşer içine. Ha? Kalabalığın ortasında ansızın gözlerin dolar. Çünkü insan bazen vedayı kabul ediyor ama yokluğu kabul etmiyor. Ve ne gariptir. En çok konuştuğumuz insanlar sustuğunda hayatın sesi azalıyor sanki. Bir zamanlar anlat diyen biri vardı çünkü. Şimdi insan içindekileri nereye koyacağını bilemiyor. İşte burada başlıyor. İnsanın iç yorgunluğu sevgili dostlarım benim ya, iç yorgunluk, ah, çünkü herkesin içinde anlatamadığı bir hikaye var ve bazı insanlar sırf yanlış anlaşılmamak için sessiz kalır. Bir düşünün dostlarım, bu gece kaç insan ekran ışığında eski konuşmaları okuyup iç geçiriyor, ha? Kaç insan keşke son konuşmamız böyle olmasaydı diye düşünüyor, hı? Çünkü insan en çok da yarım kalan şeylerde takılı kalıyor. Tam bitmemiş vedalar, söylenmemiş özürler, yutulmuş cümleler. İşte ruhu en çok bunlar yoruyor. Ama bilin dostlarım, bir insanı gerçekten sevdiyseniz onun yokluğu geçmez. Sadece kalbiniz o eksikle yaşamayı öğrenir ve bazı insanlar vardır hayatınızdan çıkar ama gecelerinizden hiç çıkmaz. Çıkartamazsınız. Bugünkü konumuzu biliyorsunuz değil mi? Hı? Bu geceki konumuz bir dinleyicimizden gelen tek cümlelik ama içinde koca bir ömür taşıyan bir mesajdı. Kimdi? 20-21 saatlerimizin sponsoru Hürkan Ölmez kardeşimizin eşi hanımefendiden gelmişti. Muhabbet etmeyi çok sevdiğim biriyle artık iki kelime bile edememek de bir gurbettir demişti. Muhabbet etmeyi çok sevdiğim biriyle artık iki kelime bile edememek de bir gurbettir. Gecenin konusu bu. Bu arada Taner Ünal, Rabia Ünal'ı çok özlediğini, çok sevdiğini söylüyor.

0: eski burada.
1: Evet, artık şarkıyı armağan etsem iyi olacak. APO ömrümü kim istemiş bakalım. Çalıyor altta. Gecenin konusuna devam edeceğiz. Umarım beğeniyorsunuz konuları. Efendim medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden benim, Murat İnce, yol mesajı bulun. Gece 2'ye kadar yayındayız. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir. Üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Bu arada sponsorluk, reklam ve her türlü anlaşma için 552-711-74-90 552-711-74-90 üstümde, onlara bu suçlu de. 552-711-74-90 unutmayın. Meroş'tan Sefacan Aydın'a, artık şarkıyı armağan edeyim. Bakır'da bir taraftan sıkıştırıyor. Meroş'tan Sefacan Aydın'a sevgilim, aslanım, seni çok seviyorum. Unutma ki aslanın eşi de aslandır. Aslanlar gibi seni bekliyorum. Sen benim ömrümsün. O yüzden bu şarkı sana gelsin. APO ömrüm geldi bile. Meroş'tan Sefacan Aydın'a armağan olsun.
0: Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Bayram Özel programı devam ediyor. Taner Ünal katkılarıyla Halise Tekay'ın isteği var. İyi akşamlar canım çocuklarım. Rasim Tekay, Ahmet Tekay, Batuhan Gültekin. Sizleri çok seviyorum. Müslüm Gürses hep sen varsın aklımda. Çocuklarıma gelsin sizi özledim dedi Halise Tekay. İyi akşamlar canım çocuklarım. Rasim Tekay, Ahmet Tekay, Batuhan Gültekin. Sizleri çok seviyorum. Müslüm Gürses hep sen varsın aklımda. Çocuklarıma gelsin sizi çok özledim mesajıyla Halise Tekay'ın isteği yayında efendim. Gece devam ediyor.

devam ediyoruz. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yola bayram özel programımıza Taner Ünal katkılarıyla Muhammed Sidar Kesici Murat İnce amcasının bayramını en üstten dilekleriyle kutluyor ve ellerinden öpüyor. Muhammed Sidar Kesici gözlerinden öperim. Hayırlı bayramlar amcam. Remzi Kesici ağabeyine çok çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor. Murat Sönmez Halil Daşna mı diğer Arap ağabeyiz abisine. Fırat Karayazı, Atalay Karaca, İsmail Çolak, Yusuf Kalip, Doğan Tepeli, Aliş, Eren Öztaş, Sipan Aydın, Barış Balcı, Kadir Duman, Rasim Duman, Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş, Paşa Lapa'dayı, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel Özceylan, Yunus Emre Çakır, Baver Demir, Halil Özdemir ve dinleyen bütün abilerinin, kardeşlerinin ve dostlarının da bayramlarını en içten dileklerini kutluyor. Çok çok selamlarını gönderiyor. Mahsus Mahal şarkısını Muhammed Sidar Kesici armağan ediyor. Remzi Kesici'ye benden, kardeşi Caney'den, Emre Alkış'tan bolca selam olsun. Hakeza Muhammed Sidar Kesici'den, Remzi Kesici. Can. Geç.

0: kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol, Taner Ünal katkılarıyla devam ediyor. Fatih Pürlü can dostumuz, doğum günün kutlu olsun. Yüce Allah yeni yaşında omuz omuza buluşmayı nasip etsin. Sen Kaplanların gerçek dostusun, babanın, annenin de sana çok selamları var. Cansın. Fırat Kaplan'dan, Eren Kaplan'dan Fatih Pürlü'ye Ahmet Kaya doğum günü kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Fatih Pürlü can dostumuz, doğum günün kutlu olsun mesajı geldi. Yüce Allah yeni yaşında omuz omuza buluşmayı nasip etsin. Sen Kaplanların gerçek dostusun, babanın, annenin de sana çok selamları var. Cansın dediler. Fırat Kaplan'dan, Eren Kaplan'dan Fatih Pürlü'ye armağan olsun. Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun.
1: İnsanlar

0: elini tutsam, susmasam konuşsam, sesini duysam.
1: Fatih Pürlü, can dostumuz, doğum günün kutlu olsun. Yüce Allah yeni yaşında omuz omuza buluşmayı nasip etsin. Sen kaplanların gerçek dostusun. Babanın, annenin de sana çok çok selamları var. Cansın. Günüm. Fırat Kaplan'dan, Eren Kaplan'dan Fatih Pürlü'ye. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun şarkısı bir kere daha armağan olsun.

Taner Ünal katkılarıyla devam ediyoruz. Şarkı Taner Ünal'ın isteği, birazdan aktaracağım. Eren Kaplan ve Fırat Kaplan'dan dostları Melih Turgut, Kadir Turgut, Fatih Pürlü, Berat Hakbilen, Hikmet Işık, Serkan Vural, Bora Kaplan, Bayram Çavuş, Ahmet Serdar Güvenir, Köpekçi Memo, Furkan Kırımlı, gazeteci, kıymetlimiz İsmail Arı'ya ve kıymetli abim Murat İnce'ye çokça selamlar ve aleyküm selam. Can dostlarımız, özgür günlerde, mavilikte de güleceğimiz zamanlara sabır ve özlemle. Kaplanlar, onlarla, olanlarla her zaman omuz omuzadır. Herkese selam mesajı geldi efendim.

VTVT ve Taner Ünal katkılarıyla yoldayız. Bir taraf Taner Ünal'ın yüreğinden armağan olarak geliyor. Başta ağabeyi Alper Ünal'a, Azat Bilici kardeşine Feyyaz, Merdin, Serhat, Uğur, Emre Evci, Enes, Kılıç Aslan, Adem ve Burak Kaya, Kaya kardeşler, Emir Akdemir, İsmail Güler, Harun Şahin, Volkan Aymergen, Mehmet Taşezen'e, yine Batuhan Gültekin'i unutmuyor Taner Ünal. Armağan olarak geldi. Bir taraf aç radyonun sesini Taner Ünal. Ünal Hava Yolları katkılarıyla yolda.

medya mesaj.com'a gir. Üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Medyamesaj.com'a girdin, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Bakır Hanım tamamdır, anlaşılmıştır lütfen. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Ciğerci kardeşler Halis Hançer, Ümmeti Müslüman'ın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Elbistan'da ve civarında ciğerci kardeşler de ciğer yenir. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip etmeyi unutma. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip etmeyi unutma. Devam ediyoruz. Nur Yanal demiş ki aslan eşim Yiğit Yanal'a gelsin. Günler geçmez oldu. Özledik. Çok uzadı bu sensizlik. Zaman geçmez oldu. Bu kadar ayrı kalmaya alışkın değiliz. Biz oralar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Aslan eşim benim. Az daha sabret. Allah büyük. Ben seni sevdim. Nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim. Yüreğime hasretin düştü. Olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Daha kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. Aslanım seni çok seviyorum. Gözlerinden öperim. Canımın içi mesajı geldi. Nur Yanal kardeşimden. Şeval Baykara diyor ki ben Sarı'ya Baykara. Kurban olduğum canım oğlum Ömer Baykara. Selamlar. Seni çok seviyorum. Hasretim, ömrüm, o mis kokunu içime çekiyorum. Seni çok çok öpüyorum ve arkadaşı Yunus Bağlıcak.

Ela Duygulu'ya selamlar dedi Şeval Baykar'a. Kurban olduğu evladı Ömer Baykar'ı çok özlemiş anneciği Şeval Baykar'a. Umut Aydın kardeşim ve aleykümselam Umut. Murat abi, öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Tüm dostlarıma selam olsun. Öncelikle Sertan Kara, Samet Aydoğdu, Kazım Yılmaz, Hakan Karaçay, Emrah Şahin, Turgut Başkan, Gençer Bayram Kaplan, Mahmut Güçlü, Abdullah Uğur, Ulusan Salih Burhan, Erkan Hasan Taşdelen, Burhan Erkan Hasan Taşdelen, Selim Demirel, Hamdi Serkan, Güven, Murat Özdek, armağan olsun sıradaki bütün güzel eserler Umut Aydın'dan dostlarına. Değerli dostlar, araya virgül koymazsanız ben de hata yapabilirim. Yani nerede virgül, yani nerede soy isim, nerede duracağımı bilemeyince oluyor. Bir de yazdığınız yani metinlerde de lütfen şuna da dikkat edin. Nokta, virgül, cümle nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani konuşurken yazdığınız zaman en azından cümlenin bittiği yere bir nokta koyarsanız daha anlamlı deşifre etmiş olurum. Ne kadar hani bu işin ustası da olsak bazen hata yapabiliyoruz. Canım oğlum, aslanım, Emircan Kaçar, Cengiz İmren'den Güneş Doğmuyor armağan olsun. Cengiz İmren, bakalım panelimize düşmüş mü, bakalım. Cengiz İmren düşmedi herhalde. İmren düşmüş mü bakalım. Murat Kaçar'ın isteği, Güneş Doğmuyor. Cengiz İmren, Güneş Doğmuyor. Gelecek mi bakalım panelimize? Murat Kaçar'ın isteği, Canım Oğlum Aslanım Emircan Kaçar için Cengiz İmren'den Güneş Doğmuyor armağan olsun dediler. Şöyle bakıyorum. Şimdi İbrahim abi'den Güneş Doğmuyor, Cengiz İmren aldığım karma hep şeyden, sahneden o var. Mesela şeyde nerede yapmış? Şarkılar Bizi Söylüyor, orada bir videosu var, oradan gönderiyorum mecbur. Cengiz'in şarkısı Güneş Doğmuyor ama videosu yok, ben bulamadım en azından, ama canlı performans gönderiyorum. Murat Kaçar, Canım Oğlum Aslanım Emircan Kaçar, Cengiz İmren'den Güneş Doğmuyor armağan olsun dedi, geldi efendim. Taner Ünal katkılarıyla yoldayız.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor. Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Evet sevgili dostlar, Taner Ünal katkılarıyla yoldayız. Yine Taner Ünal'ın yüreğinden muhteşem bir şarkı ama öncelikle biricik eşi Rabia Ünal'a armağan olarak geliyor. Canım eşim Rabia Ünal, seni çok seviyorum. Sana gelsin özellikle bu eser diyor Taner Ünal. Eski ailemizde çok özlüyorum diyor Gürkan Çapkan'dan Gitme. Taner Ünal'ın yüreğinden özellikle bu eser Rabia Ünal kardeşime geliyor. Eski ailemizi çok özledim, seni çok seviyorum diyor Taner Ünal Rabia Ünal'a. Efendim gece Taner Ünal katkılarıyla devam ediyor. Taner Ünal'ın yüreğinden çok sevdiği eşi Rabia Ünal'a armağan olsun. Eski ailemizi çok özledim, seni çok seviyorum diyor Taner Ünal Rabia Ünal'a. İyi bayramlar dileğinde de bulunuyor tabii ki.
3: Gitme dilber git.

Efendim devam ediyoruz. Taner Ünal katkılarıyla bayram özel programımız Uzun İnce Yol devam ediyor. Sizler de mesajlarınızı hemen şimdi mediamesaj.com'a girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulup ilk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı, türkü şeklinde hemen gönderebilirsiniz. Elinizi çabuk tutun. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı, türkü isteği gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Elvistan, ciğerci kardeşler, Halis Hançer. Ciğerci kardeşler olarak Ümmet-i Müslüman'ın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Ve hatırlatıyoruz ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını özellikle Elbistanlılar en azından takip alsınlar. Ciğer Elbistan'da ciğerci kardeşler de yenir. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta tabela değiştirdi. Ne oldu? Ciğerci kardeşler. Kim başında? Halis Hançer kardeşim. Halis Hançer'in hepinize çok selamı var. Unutma ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ister alo de ister giderek ciğerleri mis gibi sıcacık ye ciğer ya. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 bu kadar. En azından memleketinin ciğercisine sahip çık ciğerim. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 takip edenler bir mesaj atsın DM'den ciğerci kardeşler Elbistan 46'ya Murat abiden duyduk diye ya da Murat İnce'den duyduk diye artık ne demek isterseniz. Efendim gece devam ediyor. Taner Ünal katkılarıyla yoldayız. Taner Ünal'ın önce ağabeyi Alper Ünal'a sonra Azat Bilici, Feyyaz Merdin, Serhat Uğur, Emre Evci, Enes Kılıçarslan, Adem ve Burak Kaya, Kaya kardeşlere Emir Akdemir, İsmail Güler, Harun Şahin, Volkan Aymergen, Mehmet Taşezen'e selamlarıyla birlikte Batuhan Gültekin'e Tülay Macran'dan yıllarımı ver. Harman olarak geliyor. Bir not var. Taner Ünal diyor ki canım eşim seni çok seviyorum. Bütün dinlediğin güzel şarkılar benden sana gelsin. Seni çok özledim. Eski halimizi, eski ailemizi, eski bizi çok özledim. Seni çok seviyorum. Mutlu bayramlar. Canım eşim dedi Rabia Ünal'a. Rabia Ünal'ı çok sevdiğini söyledi Taner kardeşim.

bu bayram inadına şimdi mesaj gönderiyorsunuz değil mi arkadaşlar? mdmesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği inadına Murat İnce ile Uzun İnce yola mesaj gönderiyoruz arkadaşlar. mdmesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. İnadına Murat İnce ile Uzun İnce yol diyen siz canlara selam olsun.

Taner Ünal katkılarıyla yoldayız. Muhammed Sefa Arıcı. Muhammed Sefa Arıcı'dan biz dostumuzu, düşmanımızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da çok iyi biliriz. Özgür Bozkurt, Özal Genç, Berk Büyükkömürcü, Ahmet Gökalp, Fırat Gezici, Serhat Can İnce'ye selamlar dedi Muhammed Sefa Arıcı kardeşimiz. Nur Yanal kardeşim, eşim Yiğit Yanal'a gelsin. Sen aslanlar gibi kal, ben aslanlar gibi seni burada beklerim. Gözün arkada kalmasın. Aslanım, her zaman arkandayım. İyi geceler kurban olduğum dedi Nur Yanal kardeşim. Eşi Yiğit Yanal'a böyle seslendi. Şevval Baykara, ben annesi Sarıye Baykara'dan canım, hasretim, ömrüm, kurban olduğum oğlum Ömer Baykara'ya çok sevdiğimi söylüyorum, çok özledim. Kardeşi Buğra Şeyma, Seval, Şevval Buse, Beyra Poyraz'dan selamlar ve arkadaşı Yunus Bağlıca'ya buradan selamlar. Hayırlı geceler, iyi yayınlar dedi Şevval Baykara. Efendim, medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin. İnadına Murat İnce ile uzun ince yola.

Mesajlarınızı bekliyoruz. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Diğer taraftan ayın biri itibariyle yeni yayın dönemi gibi düşünün. Bütün bir ay sponsor olarak bizimle çalışmak isterseniz gün boyu 7'den gece 1'e değin süren programlarımızda şu an sponsorumuz yok. Cumartesi, pazar full boş, haberiniz olsun. Konuyla alakalı detaylar için 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım'a yazabilirsiniz. 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım. Ferdi Ünal'ın, Yaşar Can Ünal'a, Burak Can Ünal'a, Barış Ünal'a ve evladı Nihat Can Ünal'a bol bol selamlar var. Gözlerinden öpüyor, bayramlarını kutluyor. Onları hiç unutmadığını söylüyor Ferdi Ünal. Efendim devam edelim. Bakalım nasıl bir mesaj gelmiş. Ben Demet Evler'den Yasin Yağız. Bu alem kolpayı kaldırmaz. Aslan kardeşim Bedirhan Bors Buğa'ya ve saygıdeğer ağabeylerim Mustafa Gökşin ve Çağrıcan Burak'a gelsin. En güzel şarkılar. Elbet bir gün aslanlar mesajı geldi Demet Evler'den Yasin Yağız. Bu alem kolpayı kaldırmaz aslan kardeşim. Bedirhan Bors Buğa'ya ve saygıdeğer ağabeylerim Mustafa Gökşin ve Çağrıcan Burak'a gelsin. En güzel şarkılar. Elbet bir gün aslanlar mesajı geldi. Efendim mediamesaj.com web sitesine girdik. Üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Efendim bu saatimiz yavaş yavaş nihayetleniyor. Bayramda bizimle beraber yol yürüyen bütün kardeşlerime çok teşekkür ederim. Gece 2'ye değin yayınımız devam ediyor. Bu saatimizin sponsoru Taner Ünal'a, Ünal Hava Yolları'ndan ağabey Alper Ünal'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, işleri güçleri rast gelsin. Ve yeni saatimiz birazdan başlayacak. Öncesi bazı insanlar giderken arkasında sessizlik bırakmıyor. Koca bir ömür bırakıyor mesela. Bir zamanlar gece boyunca konuştuğum bir insan. Bir düşünün ya. Sesini duymadan uyuyamadınız mesela. Başınıza gelen en küçük şeyi bile anlatmak istediğiniz biri. Olmadı mı? Oldu. Hı? Sonra bir gün. Hayat ikinizin arasına görünmeyen duvarlar örüyor. Ve insan en çok da buna şaşırıyor. Bir zamanlar ben hep buradayım diyen biriyle bir gün tamamen yabancı olmak. İşte kalbin en ağır gurbetlerinden biri bu arkadaşlar. Çünkü bazı insanlar memleket gibi oluyor. İçine girince huzur buluyorsun. Sesini duyunca dünya biraz daha katlanır hale geliyor. Sonra o insan gidince kalbinin içinde koskoca bir şehir kararıyor. Arkadaşlar, insan bazen ayrılığı kabul ediyor ama vallahi alışamıyor be. Telefon rehberinde hala adı duruyor mesela. Bir şarkı çalınca eli hala ona gitmek istiyor. Gece başına bir şey gelse ilk onu arayacakmış gibi hissediyor. Gelmedi mi başınıza? Çünkü bazı alışkanlıklar değil, bazı bağlar bağ. Bağlar ömür boyu çözülmüyor. İlmek ilmek işlenmiş çünkü. Kördüğüm. Ve ne acıdır biliyor musunuz? İnsan bazen hala yaşayan birine özlem duyuyor ama ulaşamıyor. Çok acı. Ne sarılabiliyor, ne derdini anlatabiliyor, ne de özledim diyebiliyor. İşte insanı içten içe çürüten şey tam da bu dostlarım. Yarım kalmış bir yakınlık. Kolay değil, kolay değil arkadaşlar. Yarım kalmış bir yakınlık. Bir düşünün. Kaç insan şu an bu yayını dinlerken bir mesaj ekranına bakıyor? Ha? Belki yazdın sildin. Ha? Yazıp siliyor. Ha? Belki iyi misin demek istiyor ama gurur izin vermiyor. Ya bırakın şu gururu. Eğer gerçekten seviyorsan sonra çok pişman olursun. Varsa fırsat zaman daha araya koyma. Ben arayacağım, sen o aradı, ben aradım. Nefis yapma ya. Cezalandırma sensizlikle. Zaten yanıyorsun kalbinde onsuzlukla. İyi misin de ya? Özledim de ne var ki? Harbiden de ki vallahi özledim ben seni. Ne var bunda ya? Özlediysen özledim diyemiyor musun? Gururuna yediremiyorsun. İşte kaybedersin sonra.

Bakmışsın yıllar geçmiş. Hulusi Meşe miydi? Yıllar geçmiş, öyle bir türkü vardı. Bak şimdi, iyi misin demek istiyorsun, gurur izin vermiyor işte. İşte aramızda bazı insanlar tam da bu yüzden sessizce birbirini kaybediyor. Yalansa yalan deyin. Çünkü kalp bazen konuşmak istiyor ama kırgınlık boğaza düğümleniyor. Bana şunu ettiydi, bunu ettiydi. İnsan her şeyi unutabiliyor belki ama kendisini gerçekten anlayan insanı unutamıyor. Çünkü bu dünyada anlaşılmak büyük bir mucize. Birinin sana bakıp yoruldun demesi, sen anlatmadan hissetmesi, suskunluğunun içindeki fırtınayı görebilmesi. İnsan işte böyle birine alışınca onsuzluk sadece yalnızlık olmuyor dostlarım. İçinde eksik çalışan bir hayat oluyor ve geceleri en çok ne yoruyor biliyor musunuz? Bir zamanlar kahkahalar attığınız biriyle şimdi yabancı gibi olmayı düşünmek. Eskiden kendine dikkat et diyen insanın artık sessiz kalması. İnsan bazı vedaları yaşamıyor dostlarım, içinde taşıyor. Ve bazı özlemler vardır ki ne zaman geçiyor ne de insanın canını yakmaktan vazgeçiyor. O yüzden bu gece eğer hala ulaşabileceğiniz insanlar varsa gururu biraz kenara bırakın. Çünkü hayat bazen bir insanı geri vermiyor. Ve inanın bana dostlarım, bazı insanlar öldüğü için değil, vallahi sustuğu için kaybediyor be. Susma, derdini anlat.

Aydın kardeşim. İyi yayınlar Murat abi. Hatıralarımda iz bırakan dostlarım Turgut Reis, Gençer Hakan Karaçay, Mertcan Tosun, Sertan Kara, Hamdi Serkan Güven, Selim Demirel, Kazım Yılmaz, Samet Aydoğdu, Salih Buğruhan, Erkan Murat Özdek, Abdullah Uğur Ulusan, Arif Aksu, Musa Can Şahin ve Kaan Karakülah'ın bayramlarını kutlar. Hayalini ettiğimiz güzel günlerde görüşmek üzere selamlarım. Dostlar gönülde yaşar dedi. Uğur Aydın kardeşim. Hoş gelmiş Uğur Aydın. İlk defa herhalde Uğur senden mesaj geldi. Yani teşekkür ederim. Yeni arkadaşlarımız aramıza katılıyor. Böyle mesajlarınız gelince hoşuma gidiyor. Arkadaşlar medyamesaj.com'a girdik. Üye olduk. Radyolar bölümünden beni bulacaksınız. Yüzlerce radyo istasyonu var bu web sitesinde. Onlardan bir tanesi de kim? Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Buldum. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Efendim, sistem ücretli, bilginiz olsun. Evet. Muzaffer Çiçek'in Kader Birliği yaptığı dostlarına selamları var efendim. Muhammed Ali Polat, Ferhat Altunsaray, İsmail Çolak, Belirhan Akşor, Fatih Kara, Mete Çakmak, Hasan Hüseyin Yılmaz, Sarp Doğan, Taha Özkan ve Berat Karasakal'a selam olsun. Değerli kardeşlerim Yusuf ve Yunus Sümbül'ün doğum gününü kutluyorum. Güzel yarınlarda görüşürüz mesajı geldi. Muzaffer Çiçek Kader Birliği yaptığı dostlarını çok güzel de selamlamış. Allah işini gücünü rast getirsin. İsim ve soy isimlerini de arasına virgülleri koymuş. Bak ne güzel okuyorum, bak ne güzel yorumluyorum hatta. Herkes okuyor da biz yorum yapıyoruz. Muzaffer Çiçek'e ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına bir kere daha selam olsun. Efendim inadına Murat İnce ile Uzun İnce olan mesaj gönderen siz canlara çok teşekkür ediyorum. Yeni saatimiz Erdal İşgüzel katkılarıyla başladı ve devam edecek. Efendim gece 2'ye deyin buradayız. Saat 1 ile 2 arasında da Saadettin Can Köse, Süleyman Köse kardeşlerimizin katkılarıyla yola devam edeceğiz. Haberiniz olsun. medyamesaj.com web sitesine girdik. Üye olduk. Radyolar bölümü.

üzerinden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Çok basit, mesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada şarkı türkü isteği, hangisi senin için uygunsa orada 3, 4, 5 diye bomba mesaj, bomba istek, canlı yayına bağlanmak, hangisi senin için uygunsa unutma. Mediamesaj.com web sitesine dünyanın her yerinden güvenle girip üye olabilirsiniz. Sonra radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulup ilk ikondan mesaj, ikinci ikondan şarkı türkü isteğinde bulunabilirsiniz. Cumartesi, pazar, bayram, seyran, yeni yıl dinlemeden yayınlara devam ediyoruz. Özellikle tatil günlerinde yayın yaptığım zaman yayınlarımı takip etmenizi ve destek vermenizi özellikle istediğimi biliyorsunuz. Anlık Yozgat'ta sistem güncellemiş. Yozgat FM'de yayınımız anlık gitti. Herhalde bir şarkı kadar dinleyemedi kardeşlerimiz. Yozgat FM'i dinleyen kardeşler merak etmeyin, Murat İnce yayında. Başkentten açılan pencerede yaklaşık 80 noktada ortak yayınımız var 50 ilde arkadaşlar. Türkiye'nin neredeyse her yerinde yayın yapıyoruz. İstanbul'da da yayınım vardı, İstanbul'un sesinde. Bu sene yani yaptık yapmadık, öyle oldu. İstediğimiz saatleri alamadık. Dolayısıyla İstanbul'da şu an yokuz. Ama Kartal'a kadar bazı radyo istasyonlarımız yayınlarımızı veriyor. Şimdi arkadaşlar, insan bazen birini kaybetmiyor. Onunla birlikte kendisinin en güzel tarafını da kaybediyor. Bazı insanlar vardır, sizin ses tonunuzu bile değiştirir. Daha yumuşak konuşursunuz onların yanında. Daha mutlu bakarsınız hayata. Kalbiniz daha az yorulur. Çünkü bazı insanlar insanın içine ev gibi yerleşir dostlarım. Sonra bir gün o ev yıkılır ve dışarıdan bakınca hiçbir şey değişmemiş gibi görünür. İnsan yine işe gider, güler, konuşur, bayramlaşır ama iç dünyasında koskoca bir enkaz vardır. Kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı. Çünkü bazı ayrılıklar sessiz olur dostlarım. Cenazesi bile olmaz. Bir gün sadece şunu fark edersin. Artık en çok konuştuğun insanla konuşamıyorsundur. Ve insanı en çok da bu tüketiyor. Bir zamanlar gecenin bir yarısı uyudun mu diye yazan biri, şimdi koca bir sessizliğe dönüşüyor. İnsan bazen sevdiği kişiyi değil, onunla kurduğu dünyayı özlüyor. Birlikte gülmeyi, aynı şeye üzülmeyi, anlat, anlat, anlat diyen o sesi. Çünkü bu çağın en büyük fakirliği dostlarım, anlatacak birini kaybetmek. Bir düşünün, içiniz dolu, canınız yanıyor. Belki günlerdir iyi değilsiniz. Ama dönüp yazabileceğiniz kimse de yok. Ya insan işte tam burada yaşarken yoruluyor. Ve ne acıdır biliyor musunuz? Bazı insanlar birbirini hala çok seviyor ama konuşamıyor. Konuşmuyorlar. Araya zaman giriyor, gurur giriyor, nefis giriyor, yanlış anlaşılmalar, suskunluklar, şeytan giriyor, hayatın oyratlığı falan ve iki güzel kalp birbirine ulaşamadan yabancılaşıp gidiyor. İnsan buna alışamıyor dostlarım. Çünkü bazı insanlar gidince dünya aynı kalmıyor. Bir şarkının tadı değişiyor, gece başka çöküyor, telefonun ışığı bile insanın canını yakıyor ve insan en çok da şu gerçeğe ağlıyor. Bir zamanlar birbirimizin eviydik. Şimdi herkes kendi yalnızlığında üşüyor. Arkadaşlar, bazı insanlar hayatımıza tesadüfen girmez. Allah bazı ruhları birbirine sığınak olsun diye çıkarır karşımıza. O yüzden bir insanı gerçekten kaybetmek, bazen bir ömrün rengini kaybetmek gibi olur. Ve insan bunu kimseye anlatamıyor. Çünkü herkes ayrılığı geçer falan zannediyor. Yok öyle bir şey. Oysa bazı özlemler geçmiyor. İnsan sadece onlarla yaşamayı öğreniyor. Yani acıyla yaşamayı öğreniyorsun. Gece olunca yine aklına geliyor. Ne bileyim, bir cümlesi, bir bakışı. Bir kendine dikkat et. Dikkat et. Dikkat et deyişi. Ve koskoca bir adam ya da dimdik duran bir kadın bir anda içindeki yetim çocuğa dönüşüyor. İşte sevgi bazen böyle bir şey dostlarım. İnsan yıllar geçse de birinin yokluğunda eksik kalıyor, kalbi eksik atıyor, eksiğe gidiyor işte. Gelin bir Murat İnce şiirinde buluşalım. İlk yıllar 2008'de çok dinlemişsiniz. Sevdim seni göndereceğim size, çok ilginç. İçimden geldi, niye öyle oldu? Hani Murat İnce diyor ya, ben yani. İlk defa dinleyen kardeşlerim vardır arkadaşlar, 9 tane.

Hanefi'den albümü olan bir abinizim ya da bir sanatçı olarak görüyorsanız sanatçıyım. 20 tane kitabım var mesela. 9 tane falan albümün içinde 100'ün üzerinde eser var. Bunlardan bir tanesi Sevdim Seni ilk 2008'de çıktı. Ahmet Şafak biliyorsunuz. Ahmet abi ilk albümde 6 eser verdi bana müzik anlamında. Şiirler bana ait. Çok da güzel bir albüm yaptık. Hatırlayanlar bilenler vardır işte. İlk Bize Kalanı yaptık. Ahmet abinin Olsun şarkısıyla. Hemen peşine Çekil Git yaptık. Beste yine Ahmet abinin de Ayrılık Sevdi Bizi falan. O dönem bizi takip eden kardeşlerimiz bilecekler. Bu eserlerimiz milyonlarca izlenildi. Halen de izlenmeye, dinlenmeye devam ediyor. Bilen var, bilmeyen var. Bilmeyenlere de hatırlatma yapmak istiyorum. Dijital mecralarda lütfen arada bu ağabeyinize de, bu kardeşinize de, gençler özellikle sizler kültür erozyonu içinde olan işte raple şunla bunla iyice kafasını gözünü kırdığımız Türkçemizin en iyi hallerini sizlere sunmaya çalıştığım albümlerimin içinden bir tanesi de bu eserimdir. Yani 2008'de yorumladığım bir çalışma. 2016-17'de yorumlamalarım yani her geçen gün üzerine koyduğumuz bir Murat İnce diyelim var. Dolayısıyla dinlemenizi çok isterim. Onlardan bir tanesini Sevdim Seni'yi gönderiyorum. Göndermeden önce Yiğit Kemal Çınar'ın mesajını aktaralım. Beklemesin. Selamünaleyküm abi. Sıradaki en güzel şarkılar Yiğit Kemal Çınar, Arda Tercan, Salih Tezel'den, Samet Efe Doğan, Berkay Bulut Bakırtepe, Volkan Bayram Kara, Hüseyin Başaran, Eray Uygur, Betül Bürol, Samet'im, Bulut'um, kurban olurum size. Biz ne yangınlar gördük inan ki fark etmez. Efe yapmış, Saime yapmış, annen her zaman arkanda diyor mesajda Yiğit Kemal Çınar. Alperen Güney, Başkan İsmail Keleş, abileri Oğuz Keleş, Barış Fırat Keleş, can dostları Adem Tahtacı, Mert Yavuz, Berat Kurcu Özer, Baki Şanlı, Muzo Can Gezgin, Serkan Şener, Baran Aslan, Ali Efe Çatmacı, Batuhan Buğday, Mert Yağmur, Gökhan Kurt, Bedirhan Ayhan, Kaan Sakmak, Mehmet Gezgin, Kemal Karaarslan, Arif Demir, Eren Aktaş, sabrımız sabıkalı, sabrımız sabıkalı, bizi denemeyin, ölüm bize ne yakın ne uzak dedi kardeşimiz Alperen Güney. Cem Can Uğurlu'dan Küskün abim, abim ve diğer abilerim, Komutan Murat, Can Çelik, İbrahim Halil Akıncı, Can Gülcan, Eren, Nihal Hüseyin Kılıç, Tekin Tosun, Barış Özgül'e selam olsun, Cem Can Uğurlu'dan geldi. Alperen Güney'in Yusuf Harputlu'dan da Yenilmedim kekesi var. Ben mesajla birlikte Alperen okuyup şarkıyı da göndereceğim biraz sonra. Olur mu? Parça parça geldi. Demek ki tam dediğimi yaptınız. Mesaj bölümüne girdik, mesajı yazdık. Şarkı bölümünden de şarkıyı. Tabii daha akıllıca bir hareket. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Selamünaleyküm Murat Bey. Hayırlı bayramlar. Yeni Mahalle Yakacık İmparatorundan Can kardeşlerim, Can abilerime selamlar olsun. Bayramları mübarek olsun. Bir dahaki bayrama hep beraber oluruz inşallah. Kardeşiniz sizi unutmaz. Size can feda. Emirhan Dursun, Görkem Özen, Can Kara, Fırat Gezici, Yusuf Aras, Digorlu Dodo, Kazanlı Ozi, Hasan Basri Nokta, Hakan Aral, Diyarbakırlı Apo, Can Kara'ya selam olsun. Yeni Mahalle Yakacık İmparatorundan Can kardeşlerine, Can abilerine selamlar, bayramlarını tebrik etti. Yeni Mahalle Yakacık İmparatoru kardeşimizin mesajı böyleydi ve aleyküm selam. İyi mesajları da yetiştirdik. Şimdi mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gece 2'ye değin yayındayım. Bu saat Erdal İşüzer'in katkılarıyla devam ediyor. Şimdi.

Çıkarsız sevdim seni, üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni, ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni, çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni, aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni, gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni, sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni, ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

0: sevdim.
1: Selamun aleyküm Murat Bey, hayırlı bayramlar. Yeni Mahalle Yakacık İmparatoru'ndan efendim Can ağabeylerime selamlar olsun. Bayramları mübarek olsun. Bir dahaki bayrama hep beraber oluruz inşallah. Kardeşiniz sizi unutmaz. Size can feda. Emirhan Dursun, Görkem Özen, Can Kara, Fırat Gezici, Yusuf Aras, Ligorlu Dodo, Kazanlı Ozi, Hasan Basri Nokta, Hakan Aral, Diyarbakırlı Apo, Can Kara.

bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de biliyorsun yok demiştin umut. Olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet, umutlara kes bir bilet.

Alperen Güney kardeşimin isteği yayında. Yusuf Arputlu yenilmedim keke geldi. Başkan İsmail Keleş, ağabeyleri Oğuz Keleş, Barış Fırat Keleş, can dostları Adem Tahtacı, Mert Yavuz, Berat Kurcu Özer, Baki Şanlı, Muzo Can Gezgin, Serkan Şener, Baran Aslan, Ali Efe Çatmacı, Batuhan Buğday, Mert Yağmur, Gökhan Kurt, Bedirhan, Ayhan Kaan Sakmak, Mehmet Gezgin, Kemal Karaarslan, Arif Demir, Eren Aktaş, sabrımız sabıkalı, bizi denemeyin, ölüm bize ne yakın ne uzak dedi Alperen Güney ve dostlarına. Yusuf Arputlu'dan

Mektep okumadım ama cahil değilim. Çocukluğum fakirlikle, yoklukla geçti. Mektep okumadım ama cahil değilim.

Yiğit Kemal Çınar kardeşim diyor ki selamünaleyküm abi. Yiğit Kemal Çınar, Arda Tercan'dan sıradaki şarkılar Samet Doğan, Bulut Bakırtepe, Sadıkan Canöz, Efe Ölmez, Saime Yapmış'a gelsin dedi Yiğit Kemal Çınar. Sizler de medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türküsü arkadaşlar, gönderin gelsin. Yeni Mahalle Yakacık'tan Yasin Yağız ve Halil Öz Avunca, Kader Birliği yaptıkları dostları Bedirhan Borsboğa, Can

Akkara, Görkem Özen, Mustafa Gökşin, Çağrıcan Borak, Digorlu Dodo, Ozi Baba, Miço Baba, Hasan Basri Nokta, Bulut Bakırtepe, Kaan kardeşime gelsin tüm güzel şarkılar. Hepsinin bayramı kutlu olsun. Elbet bir gün aslanlar sabır dedi. Yeni Mahalle Yakacık'tan Yasin Yağız ve Halil Özavunca kader birliği yaptıkları dostlarına selamlarını gönderdi. Elbet bir gün aslanlar hepinizin bayramı kutlu olsun dediler.

yakıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Ben direş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan direş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Aydın abilere, kardeşlere selam olsun. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Hasret ağır, sabır daha ağır dedi. Aynur Şengül, canım kızım, can özüm Ceyda Nur Şengül. Mutlu umutlu nice güzel yılların olsun. Sevdiklerin hep yanı başında olsun. O güzel arkadaşlarına ve Gürsel Özceylan'a sürprizi için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum dedi Aynur Şengül. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat Ünce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönderin gelsin.

0: vermişler.
1: Muhammed Evran, selamünaleyküm Murat abim, herkese hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun. Can kardeşler Taşkın Zagros ve Mert Taşkın'a selam olsun, her şey çok güzel olacak mesajı geldi. Medemesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, ilk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Medemesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul, İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Gece devam ediyor.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarını da kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.

Efendim, efendim bu saatimizi Erdal Üçtüzer sundular. Katkılar için teşekkür ederiz. Yeni saatimiz başlıyor. Yeni saatimizde Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse ile yola devam ediyoruz.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Saadet Dincan Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla yoldayız arkadaşlar. Toprak aklım hep sende isteği geldi. Selamünaleyküm, ben Dikmen'den Saadettin Can Köse ve aleyküm selam. Başta değerli dayım Recep Aksoy, Sedat Muğurtay, değerli büyüğüm Başkan İbrahim Şahin, dostlarım Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever Berşan Tuncel, Batıkan Kılıçkıran, Selocan Sarı, namı diğer Sarı Selocan, Halil Ağırcan, Taha Akkurt, Doğan Çelik, Özcan İnanır, Şahin Demir, Kenan Başıbütün, Tahir Ergül, Batuhan Akşör, Atacan Sarıkaya, Reşat Göçmez, Serdar Odacı, kardeşlerim canım kanım Süleyman Köse, Cebrail Aslan, Ozan Demir, Bedirhan Demir, Baran Aslan, Kadir İlhan, Sefa Can Aydın, Recep Can, Buğra Kaleli, Efe Can Timi, Veysel Göktepe, Mert Arıcıoğlu,

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

0: usulca. Bir soğuk yelleser üşür.
1: Efendim, Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse katkılarıyla yoldayız. Gece devam ediyor. Murat İnce ile Uzun İnce Yol bayram özel programındasınız. Devam edeceğiz gece 2'ye değin.
0: Anlatır akan kanı beyaz sesini.

bazı özlemler vardır. Kavuşamamaktan değil, bir daha eskisi gibi olamayacağını bilmekten yakar insanı. İnsan bazen bir insanı kaybetmez, bir alışkanlığı kaybeder, bir huzuru kaybeder. Kendisini dinleyen bir çifti, yani bir çift gözü kaybeder. Dünyaya karşı sırtını yasladığı bir limanı kaybeder. Ve en acısı da şudur dostlarım, bir gün dönüp bakarsın, bir zamanlar en çok güldüğün insan şimdi en çok sustuğun insan olmuştur. İşte kalbin kırıldığı an tam olarak budur. Çünkü bazı insanlar hayatımıza misafir gibi gelmez, kök salar. Sesleri evimizin duvarlarına karışır, isimleri dualarımıza karışır, hatıraları gecelerimize karışır. Sonra giderler. Ama giderken kendilerini götürmezler. Bir parçalarını içimizde bırakırlar. Ve insan yıllarca o parçayla yaşamaya çalışır. Dostlarım, bu gece birçok insanın canını yakan şey ayrılık değil aslında, yarım kalmışlık. Bir türlü tamamlanmamış cümleler, söylenmemiş özürler, edilmemiş teşekkürler, son kez kurulması gereken ama kurulmayan o cümle, ben seni gerçekten seviyordum mesela. Bazı insanlar bunu söyleyemeden kayboluyor hayatımızdan ve insan yıllarca bunun yükünü taşıyor. Bir mezarın başındaki özlem başka ama yaşayan bir insana ulaşamamanın acısı bambaşka. Çünkü mezarlıkta kader var ya da keder. Ama yaşayan insanların arasına çoğu zaman sessizlik girer, gurur girer, inat girer, yanlış anlamalar girer ve iki güzel insan birbirlerini kaybetmek istemedikleri halde kaybederler. İşte insanın içini en çok bu yakıyor dostlarım. Çünkü bazı ayrılıklar tercih değildir. Birbirine ulaşamayan iki yaralı kalbin hikayesidir. Ve biliyor musunuz, gece olunca en çok kimler ağlar? Sevdiğini unutamayanlar değil, onu hala kalbinin en güzel yerinde taşıyanlar. Çünkü unutmak bazen kolaydır. Asıl zor olan hatırlayarak yaşamaktır. Bir şarkıda onu duymak, bir sokakta onu görmek, bir bayram sabahında telefona bakıp iç geçirmek. Ve her defasında içinden şu cümlenin geçmesi, keşke, ah dostlarım. İnsan hayatında en çok keşkelere ağlıyor. Çünkü bazı kapılar kapanıyor, bazı trenler gidiyor, bazı insanlar uzaklaşıyor. Ama kalp öyle kolay ikna olmuyor. Yıllar geçiyor, saçları ak düşüyor, takvimler değişiyor. Ama bazı isimler insanın içinde ilk günkü gibi kalıyor. Belki de bu yüzden en derin yalnızlık kimsenin olmaması değildir. Bir zamanlar var olan birinin artık olmamasıdır. Ve bazı geceler insan uyumadan önce gözlerini tavana dikip sessizce şunu söylüyor: İnşallah neredeyse iyisindir. Çünkü gerçek sevgi dostlarım, kavuşamasan da dua edebilmektir. Ve bazı insanlar hayatımızdan çıksa da dualarımızdan

hiç çıkmazlar. Bunlar çok önemli hayatın detayları ve gerçekleri. Efendim, saatimiz Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse'nin katkılarıyla devam ediyor. Uzun İnce Yol Bayram Özel programındasınız. Selamünaleyküm, ben Dikmen'den Süleyman Köse. Kader birliği yaptığım tüm abilerime, dostlarıma selam olsun. Dayım Recep Aksoy, abilerim Can abim Saadettin Can Köse'ye, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tuncel, Kadir Duman, Ömer Büyük Kızmaz, Diyar ve Dilgeç Aydın, kardeşlerim Ferhat Ketuğda, Sercan Demir, Hüdaver Alp Güngör, Diyarbakırlı İbo, Baran Özbay, Baber Demir, Muhammed Kadir Karabulut, Belirhan Borsboğa, Batuhan Çelik, Enes Polat, Bora Dinçer, Samet Can Aymergen, Mert Montana, Şaban Kuntepe, dostlarım Rasim Duman, Hasan Yılmaz Savi, Alper Tunga Dörtdemir, Arda Daşlan'a selam olsun. Süleyman Köse'nin Rasim Duman ve Baber Demir kardeşine çok çok selamları var. Ertuğrul Polat'tan Mihriban Armağan olarak geliyor. Aç radyonun sesini. Yayınımız Saadettin Can Köse ve Süleyman Köse'nin katkılarıyla devam ediyor.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası